tepesindir. Şelalenin isteğine heyranım, bulakların zümzümesi besindir. Seni deyip yaşamışım her zaman, bu sevdada ben bir damla senimman. Bu ünvanda sabrım ile oynayan dalgaların kükremesi besindir.

acım çeker, gözlerine gem keder. Gülüm seni incitmesin bu kadar. Gözyaşın bir damlası besindir. Seni deyip yaşamışam her zaman. Bu sırda da ben bir damla sen ümmam. Bu ümmamda sabrim ile oynayan dalgalarım